yarar ama gına bu yarar. Ama gına bu yarar. Ama gına bu yarar. Ne bu? Ama gına bu. Ama gına bu yarar. Ne bu? Ama gına bu yarar. Ne bu? Ama gına bu yarar.